havanda atır. Çalımına bastır. Yaylara yatır. Haydi bastır. Ne duruyorsun? Hadi gelsene. Korkma canım. Sigortayım ben.

Haydi bastın. Ne duruyorsun? Hadi gelsin. Korkma canım. Sigortalıyım ben. Hadi gelsin.